0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz." dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
0: Radyo Radar 91.8.

meyhanesinde bir gece seninle. Seninle

0: sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam, unutsam.
1: Radyo Radar 91.8.

de gel. Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim. Gireyim koluna. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı sen. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık sen kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen. Masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen. Şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun, yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz." dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor, dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memory store çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde Yapay Zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen

0: %56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: olsam.
1: Radyo Radar 91.8.
2: Alo, merhaba, ben Sertap.

senin benim gibi kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere

0: baş harfi ben. Baş harfi ben.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.
2: Gönlün mabedim bir ömrüm. Al senindir gördüm gözümü.

Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
2: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İnanslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hakkında meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair

0: dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına araç oldu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 800 yataklı yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya ulaştıklarını ifade etti. Melik Gazi Kayseri basketbolunda mücadele ettiği kadınlar basketbol Süper Lig fikstürü çekildi. Bu sezon 11 takımın yer aldığı lig 26 Eylül'de başlayacak. Yahyalı ilçesinde bir şahsın kullandığı elektrikli mopedinin dere yatağına devrilmesi sonucu dede hayatını kaybederken iki torunu ise yaralandı. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen 56 kuruşluk fiyat indirimi ÖTV artışı sebebiyle fiyatlara yansımayacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
8: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
9: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geyirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'te birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Dijital Manşet. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslılar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
2: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İnanslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Skadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
3: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-045.
10: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
11: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
10: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radyo.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Avustralya'nın Sturm Graz takımını 2-0 yendi. Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Ukrayna temsilcisini 2-1 yendi. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Türkiye'nin en büyük patika koşusu Meral İstanbul Ultra 5 Eylül'de koşulacak. FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Hollanda temsilcisi Ajax ile İrlanda temsilcisi arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçını yönetecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA arasında ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını duyurdu. Futbolda 2026-2027 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri belirlendi. Birinci eleme turu 15-16-17 Eylül, ikinci eleme turu ise 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ciddi düzeyde mühimmat sıkıntısı çektiği yönündeki haberleri yalanladı ve bu tür iddiaları yayanların yargılanacağını belirtti. Yaklaşık bir yıldır yörüngede sürüklenen SpaceX Falcon 9 roketinin ikinci kademesi, çarşamba günü tahmin edildiği üzere ay yüzeyine çarptı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın Küba üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak ve adayı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice Küba görev gücü kurduğu iddia edildi. Hızla gelişen El Niño hava olayının önümüzdeki yılın sonuna kadar yaklaşık 50 milyon insanı akut açlığa sürükleyeceği açıklandı. Meksikalı popüler bir sosyal medya içerik üreticisi, kartel şiddetinin yaygın olduğu Sinaloa kentindeki bir restoranın önünde canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Almanya'da polisin verdiği bilgiye göre bir havalimanında patlayıcı düzenek taşıyan insansız hava aracı bulundu. Almanya İçişleri Bakanlığı yaşanan olayın yeni bir tehdit seviyesine işaret ettiğini söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

söküp atamıyorum. Ama üzülme,

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Türk lirasıyla dış ticaret Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,4 artarak 916 milyar 966 milyon liraya ulaştı. Türkiye'de 2026-2027 av sezonu 18 Ağustos'ta başlayacak. Bu tarihten itibaren tüm bölgelerde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı'nca geliştirilen A.TR dolaşım belgesi sistemiyle ilk ihracatı kadın girişimci Merve Özçelik yaptı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 79,21 dolardan işlem görüyor. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6.384 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.393 liradan, Cumhuriyet altında 41.384 liradan satılıyor. Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri meskenler açısından 604,1 lira ile 27.712,26 lira arasında değişecek. BDDK, Kalkınma ve Yatırım Bankalarına yönelik kredi sınırlarını yeniden düzenledi. Kredi limitleri aşağı çekilirken mevcut limit aşımlarının giderilmesi için bankalara 2026 ve 2027 yıllarına uzanan geçiş süresi tanındı. Türk Hava Yolları'nın konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %43 artarak 580 milyar lirayı aşarken toplam varlıkları 2,36 trilyon liraya yükseldi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 07 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.404 liradan, çeyrek altın ise 10.297 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Akkışla, Pınarbaşı, Sarız 30, Bünyan, Özvatan, Tomarza 31, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 32, Develi 33, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 29, Nevşehir ve Kırşehir 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, Ankara 34, İzmir ise 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, basına yansıyan iddialara göre Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir ihalede satılan arsanın, belediyede görev yapan bir başkan yardımcısının yakını tarafından satın alındığı ve yaklaşık 45 gün sonra bir vakfa devredilerek 23 milyon lira civarında kar elde edildiği öne sürülmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Dedi. Kayserispor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Van Spor FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kayseri'de polis ekiplerince Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyon neticesinde iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü hakkında konuşan Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu Başkanı İsa Gün şunları söyledi.
2: Sivaslılar federasyonuna sahip çıktı, programlarına sahip çıktı, bizlere sahip çıktı. Bundan dolayı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu yıl daha iyi hazırlandık. İnşallah geçen yılın daha üzerinde çıkmayı planlıyoruz.
1: Kayseri'de polis ekiplerince hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü kapsamında sahne alan Ebru Yaşar, on binlerce hayranına en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
5: böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Selçuklu semt pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat semt pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki semt pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler semt pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye semt pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir semt pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe semt pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk semt pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: yakışacak.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fethullahçı terör örgütü üyesi Burkay Karatepe tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere 7 Ağustos Cuma günü toplanacak. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan kademeli emeklilik çağrısı yaptı. Erbakan, iş başa düştü. Milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir, dedi. Gülistan Doku soruşturmasında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Avustralya'nın Sturm Graz takımını 2-0 yendi. Fenerbahçe Arsa Vev Kadın Futbol Takımı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Ukrayna temsilcisini 2-1 yendi. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Türkiye'nin en büyük patika koşusu Meral İstanbul Ultra 5 Eylül'de koşulacak. FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Hollanda temsilcisi Ajax ile İrlanda temsilcisi arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçını yönetecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA arasında ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını duyurdu. Futbolda 2026-2027 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri belirlendi. Birinci eleme turu 15-16-17 Eylül, ikinci eleme turu ise 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
6: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gideceğiz. O yıl yaşanan gelişmeleri ve piyasaya çıkan şarkıları sizlere aktaracağız. Bugün 1995'e gideceğiz.

6 Şubat 1995, Avrupa Birliği'ne girmenin ilk adımı olan Gümrük Birliği Anlaşması imzalandı. Yunanistan, Kıbrıs'ın tam üyelik görüşmelerinin başlaması kaydıyla vetosunu kaldırma kararı aldı. 15 Şubat 1995, Kuzey Irak, Mesut Barzani ve Celal Talebani güçleri arasında fiilen ikiye bölündü.

23 Şubat 1995, Emlak Bank eski genel müdürü Engin Civan'ın İsviçre bankalarındaki 6 ayrı gizli hesabında yaklaşık 5.5 milyon dolarlık bir serveti olduğu ortaya çıktı. 18 Mart 1995, Turist Ömer lakabıyla ünlenen Türk sinemasının yıldızlarından Sadri Alışık hayatını kaybetti. 20 Mart 1995, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki en kapsamlı harekatı başlatarak 35 bin askerle Kuzey Irak'a girdi.

21 Mart 1995. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta 200 PKK'lı öldürülürken yaklaşık 3000 PKK'lının çembere alındığı belirtildi. 7 Mayıs 1995. Beşiktaş, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 12 Haziran 1995. Tunceli ili kırsalında PKK tarafından pusuya düşürülen askerlerimizden 22 kişi şehit oldu.

0: yine de sen.
1: 16 Haziran 1995. Tunceli'de bir karakolu basan PKK teröristleri 20 askeri şehit etti. 3 Temmuz 1995. Tunceli şehir merkezinde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren PKK teröristleri 4 polisi şehit ettiler. 6 Temmuz 1995. Ünlü yazar Aziz Nesin, İzmir Foça'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

7 Temmuz 1995. Irak sınırında başlatılan operasyonda 90 PKK'lı terörist öldürülürken 5 askerimiz şehit oldu. 15 Ağustos 1995. Mardin'in Savur ilçesinde PKK militanlarıyla çıkan çatışmada Mardin Jandarma Alay Komutanı Albay Rıdvan Özden şehit oldu. 17 Ağustos 1995. PKK militanları Diyarbakır-Elazığ karayolunda bir otobüsü taradı. Olayda 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. 27 Ağustos 1995. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde iki ayrı yerde meydana gelen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. 7 Eylül 1995. PKK militanları Hatay'da bir maden ocağında çalışan işçilerden 9'unu kurşuna dizerek katletti. 10 Eylül 1995. Hakkari'de çıkan çatışmada 16 PKK militanı öldürüldü.

11 Eylül 1995. Sümer Bank, 103 milyon dolara Hayyam Garipoğlu grubuna satılarak özelleştirildi. 15 Eylül 1995. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çıkan çatışmada 51 PKK militanı öldürüldü. 17 Eylül 1995. İzmir Gazi Emir'de Tansaç Kafe önündeki çöp bidonuna konan bombanın patlaması sonucu 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. 1 Ekim 1995. Afyon Dinar'da meydana gelen 6 şiddetindeki depremde 90 kişi öldü, 212 kişi yaralandı.

7 Ekim 1995, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta bulunan PKK'lılara yönelik sınır ötesi harekata başladı. 10 Ekim 1995, sinema sanatçısı Kadir Savun hayatını kaybetti. 13 Ekim 1995, Tansu Çiller hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 230 red oyuyla güven oyu alamadı. 5 Kasım 1995, CHP-DYP koalisyon hükümeti 172 red oyuna karşılık 243 kabul oyu

sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde.

0: bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Dışında bir adam var, benim mi bilemediğim. Bir adam var diyorum, düşünüp düşümden ayrı kaldı.
1: 9 Kasım 1995. Bir buçuk yıldan bu yana yaşama savaşı veren sinema sanatçısı Yılmaz Zafer hayatını kaybetti. 15 Kasım 1995. Türk milli futbol takımı İsveç ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. 28 Kasım 1995. Tekstil ve döviz piyasalarının tanınmış isimlerinden Musevi iş adamı Nesim Malki, Bursa'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını

13 Aralık 1995 Avrupa Parlamentosu 149 red oyuna karşılık 343 oyla Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşması'nı onayladı. 24 Aralık 1995 genel seçimler yapıldı. Refah Partisi %21.1 ile birinci parti olurken ANAP ikinci, DYP ise üçüncü parti oldu.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Türk lirasıyla dış ticaret Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,4 artarak 916 milyar 966 milyon liraya ulaştı. Türkiye'de 2026-2027 av sezonu 18 Ağustos'ta başlayacak. Bu tarihten itibaren tüm bölgelerde bıldırcın, üveyik, ala karga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı'nca geliştirilen A.TR dolaşım belgesi sistemi ile ilk ihracatı kadın girişimci Merve Özçelik yaptı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 79,21 dolardan işlem görüyor. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6.384 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.393 liradan, Cumhuriyet altında 41.384 liradan satılıyor. Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri meskenler açısından 604,1 lira ile 27.712,26 lira arasında değişecek. BDDK, Kalkınma ve Yatırım Bankalarına yönelik kredi sınırlarını yeniden düzenledi. Kredi limitleri aşağı çekilirken mevcut limit aşımlarının giderilmesi için bankalara 2026 ve 2027 yıllarına uzanan geçiş süresi tanındı. Türk Hava Yolları'nın konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %43 artarak 580 milyar lirayı aşarken toplam varlıkları 2,36 trilyon liraya yükseldi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 07 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.404 liradan, çeyrek altın ise 10.297 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Akkışla, Pınarbaşı, Sarız 30, Bünyan, Özvatan, Tomarza 30, 31, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 32, Develi 33, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 29, Nevşehir ve Kırşehir 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, Ankara 34, İzmir ise 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, basına yansıyan iddialara göre Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir ihalede satılan arsanın, belediyede görev yapan bir başkan yardımcısının yakını tarafından satın alındığı ve yaklaşık 45 gün sonra bir vakfa devredilerek 23 milyon lira civarında kar elde edildiği öne sürülmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Dedi. Kayserispor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Van Spor FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kayseri'de polis ekiplerince Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyon neticesinde iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü hakkında konuşan Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu Başkanı İsa Gün şunları söyledi.
2: Sivaslılar federasyonuna sahip çıktı, programlarına sahip çıktı, bizlere sahip çıktı. Bundan dolayı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu yıl daha iyi hazırlandık. İnşallah geçen yılın daha üzerinde çıkmayı planlıyoruz.
1: Kayseri'de polis ekiplerince hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü kapsamında sahne alan Ebru Yaşar, on binlerce hayranına en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
4: Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslılar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, Yaz Sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
5: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İnanslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum, Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
4: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
9: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları: Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi, 38.850 Sarıoğlan.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
9: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fethullahçı terör örgütü üyesi Burkay Karatepe tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere 7 Ağustos Cuma günü toplanacak. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan kademeli emeklilik çağrısı yaptı. Erbakan, iş başa düştü. Milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir, dedi. Gülistan Doku soruşturmasında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
7: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
10: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Avustralya'nın Sturm Graz takımını 2-0 yendi. Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Ukrayna temsilcisini 2-1 yendi. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Türkiye'nin en büyük patika koşusu Merrill İstanbul Ultra 5 Eylül'de koşulacak. FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Hollanda temsilcisi Ajax ile İrlanda temsilcisi arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçını yönetecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA arasında ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını duyurdu. Futbolda 2026-2027 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri belirlendi. Birinci eleme turu 15-16-17 Eylül, ikinci eleme turu ise 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
7: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
11: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
12: Coğrafi iz başlıyor.
13: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez. Yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafyiz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri tandır böreği, Kayseri'nin geleneksel hamur işi kültürünü temsil eden, üretim yöntemi bakımından diğer börek çeşitlerinden ayrılan coğrafi işaretli ürünlerinden biridir. İnce açılmış yufkaların kat kat hazırlanması, tahinli harçla yağlanması, iç kısmında kıymalı harç kullanılması suretiyle elde edilen bu ürün, geleneksel olarak tandır veya taş fırınlarda pişirilir. Tandır böreğinin ayırt edici özelliği, üretim tekniğinde saklıdır. Yufkaların açılma inceliği, katmanlar arasındaki tahin dağılımı, kıymalı iç harcın oranı ve pişirme sıcaklığı ürünün nihai dokusunu belirler. Pişirme sonrasında üzerine su serpilip bez örtülmesi ise ürünün yumuşaklığını koruyan geleneksel uygulamalardan biridir. Bu yöntem, Kayseri tandır böreğinin hem dış dokusunu hem de tel tel ayrılan iç yapısını oluşturan temel unsurlardan biridir. Ürün tarihsel olarak mahalle fırınları ve ortak tandır kültürüyle gelişmiştir. Geçmişte evlerde büyük ölçekli pişirme imkanı bulunmadığından tandır börekleri mahalle fırınlarında hazırlanır. Bu durum, tandır böreğinin toplumsal yaşamla iç içe gelişmesini sağlamıştır. Özellikle bayram öncesi, düğün hazırlıkları ve özel günlerde büyük miktarlarda hazırlanarak pişirilmesi gelenek haline gelmiştir. Kayseri tandır böreği 12 Temmuz 2021 tarihinde mahreç işaretiyle tescillenmiştir. Bu tescil, ürünün yöresel üretim metodunun ve Kayseri ile kurduğu coğrafi bağın resmi olarak koruma altına alındığını göstermektedir. Bugün, Kayseri'de özellikle kahvaltılarda ve misafir sofralarında tüketilen tandır böreği, yerel fırıncılık kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Burası Coğrafyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneği yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
12: Coğrafi iz sona erdi.
7: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ciddi düzeyde mühimmat sıkıntısı çektiği yönündeki haberleri yalanladı ve bu tür iddiaları yayanların yargılanacağını belirtti. Yaklaşık bir yıldır yörüngede sürüklenen SpaceX Falcon 9 roketinin ikinci kademesi, çarşamba günü tahmin edildiği üzere ay yüzeyine çarptı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın Küba üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak ve adayı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice Küba görev gücü kurduğu iddia edildi. Hızla gelişen El Niño hava olayının önümüzdeki yılın sonuna kadar yaklaşık 50 milyon insanı akut açlığa sürükleyeceği açıklandı. Meksikalı popüler bir sosyal medya içerik üreticisi, kartel şiddetinin yaygın olduğu Sinaloa kentindeki bir restoranın önünde canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Almanya'da polisin verdiği bilgiye göre bir havalimanında patlayıcı düzenek taşıyan insansız hava aracı bulundu. Almanya İçişleri Bakanlığı yaşanan olayın yeni bir tehdit seviyesine işaret ettiğini söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Türk lirasıyla dış ticaret Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,4 artarak 916 milyar 966 milyon liraya ulaştı. Türkiye'de 2026-2027 av sezonu 18 Ağustos'ta başlayacak. Bu tarihten itibaren tüm bölgeler

0: bankalarına yönelik kredi sınırlarını yeniden düzenledi. Kredi limitleri aşağı çekilirken mevcut limit aşımlarının giderilmesi için bankalara 2026 ve 2027 yıllarına uzanan geçiş süresi tanındı. Türk Hava Yolları'nın konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %43 artarak 580 milyar lirayı aşarken toplam varlıkları 2,36 trilyon liraya yükseldi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 07 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6404 liradan, çeyrek altın ise 10297 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Akkışla, Pınarbaşı, Sarız 30, Bünyan, Özvatan, Tomarza 31, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 32, Develi 33, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 29, Nevşehir ve Kırşehir 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, Ankara 34, İzmir ise 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Akbıyıklızade Hasan Ağa vakasını konu alıyoruz. Kayseri'nin dar sokaklarında yankılanan ayak sesleri 1820 yılının Ramazan gecelerinden birinde tarihe kara bir iz bırakacaktı. Şehir halkı teravih namazından dönmüş evlerine çekilmişti. Fakat o gece gölgelerin arasından bir zorbalar sürüsü ilerliyordu. Başlarında dönemin en korkulan Yeniçeri eşkıyalarından Akbıyıkoğlu Hasan Ağa vardı. 22 Ramazan 1820'nin ikinci gecesi yani 12 Haziran, Hasan Ağa ve etrafına topladığı 14 adamı Lale Paşa mahallesindeki bir konağa yöneldi. Konağın sahibi peygamber soyundan gelenlerin işlerini görmekle görevli Nakibül Eşraf Kaymakamı Molla Zahid Efendi'ydi. Kapılar kırıldı, konak basıldı. Hasan Ağa, Molla Zahid'i ve amcasını katletti. İçeride bulunan eşraftan bazılarını da ağır yaraladı. Şehirde sabah olduğunda fısıltılar hızla yayıldı. Hasan Ağa kan döktü. Kayseri'nin eşrafı büyük bir korkuya kapılmıştı. Bir süre sonra ileri gelenler olayları görüşmek için Feyzizade Fethullah Efendi'nin konağında toplandılar. Ancak Hasan Ağa'nın gözü daha da kararmıştı. Önce Talas'a saldırdı, köyü yağmaladı, masumları öldürdü. Ardından Kayseri'ye dönüp 500 adamıyla Fethullah Efendi'nin konağını kuşattı. Konağın duvarları direnişe sahne oldu. Fethullah Efendi bir yandan savaşırken diğer yandan akrabası ve şehrin mütesellimi Akçakayalı Salih Ağa'ya haber gönderip yardım istedi. Ne var ki Salih Ağa Yeniçerilerin taraftarıydı. O kritik anda sorumluluk almaktan kaçınmadı ve çiftliğine çekildi. Çaresiz kalan Fethullah Efendi konağı yarıp kurtuldu ve Akçakaya'ya sığındı. Fakat eniştesi Salih Ağa onu kabul etmedi. Umutsuzluk içinde Hisarcığa geçti. Bir yakınına sığındı. Ama bu yakın gördüğü kişi ihanete yöneldi. Hasan Ağa'ya haber uçurdu. Hasan Ağa'nın adamları Fethullah Efendi'yi yakalayıp yolda öldürdüler. Başını bir mızrağa geçirerek şehir sokaklarında dolaştırdılar. Bu sadece bir ölüm değil, halkın yüreğine saplanan korkunun sembolüydü. O gece Fethullah Efendi'nin konağında bulunan pek çok Kayseri ileri geleni de aynı akıbete uğradı. Güpgüpzade Hacı Bekir Ağa, Fethullah Efendi'nin oğlu Adil ve yeğeni Nazif Efendi, Tosun Bayraktar Ağa, Geseli Bey'in yeğeni ve yaklaşık 20 kişi daha öldürüldü. Konağın içi yağmalandı, ardından ateşe verildi. Duman göğe yükselirken sadece bir çocuk sağ kalabildi, Hilmi. Onu haremden bir kadın saklayıp kurtarmıştı. Bu vahşetin ardından Hasan Ağa Kayseri'ye girip mutasarrıflık makamına oturdu. Kendisini mütesellim ilan etti. Birkaç

0: Gün sonra şehre tayin edilen Borlu Mühtizade Hacı Hüseyin Paşa ise direnişi önlemek için Hasan Ağa'yı resmen vekil olarak tanıdı. Fakat bu saltanat uzun sürmeyecekti. Hüseyin Paşa kısa zamanda çevre köylerden 15 bin kişilik bir kuvvet topladı. Durumun değiştiğini gören Hasan Ağa birkaç adamıyla Hacı Bektaş kasabasına kaçtı. Ama yakalandı ve Kayseri meydanına getirildi. 1 Ağustos 1820 günü at pazarında idam edilerek eşkıyalık serüveni sona erdi. Adamları da tek tek ortadan kaldırıldı. O günlerin Kayseri'sinde dolaşan bir meczup vardı. Koltukçu denilen bu zat halk arasında ermiş kabul edilirdi. Rivayete göre bir gün yolda Molla Zahid'e rastladı ve Molla Zahid çocuklar açtır diye bağırdı. Molla Zahid bunu hakaret sayıp adamı da öldürdü. Bunun üzerine koltukçu Osman Efendi'nin oğlunun anasını ağattım diye inledi. Çok geçmeden Hasan Ağa vakası patlak verdi. Halk bu sözleri uğursuz bir işaret olarak gördü. Bugün Kayseri Müzesi'nde sergilenen arkası tırtıklı bir pala Hasan Ağa'ya ait olduğu söylenir. Demir pas tutmuş olsa da şehir tarihinde açtığı kanlı iz hala unutulmaz. Kayseri'deyiz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Dijital manşet.
2: Dijital manşetle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde Yapay Zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
1: Dijital manşet. Müzik radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, basına yansıyan iddialara göre Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir ihalede satılan arsanın, belediyede görev yapan bir başkan yardımcısının yakını tarafından satın alındığı ve yaklaşık 45 gün sonra bir vakfa devredilerek 23 milyon lira civarında kar elde edildiği öne sürülmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Dedi. Kayserispor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Van Spor FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kayseri'de polis ekiplerince Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyon neticesinde iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü hakkında konuşan Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu Başkanı İsa Gün şunları söyledi.
2: Sivaslılar federasyonuna sahip çıktı, programlarına sahip çıktı, bizlere sahip çıktı. Bundan dolayı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu yıl daha iyi hazırlandık. İnşallah geçen yılın daha üzerinde çıkmayı planlıyoruz.
1: Kayseri'de polis ekiplerince hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü kapsamında sahne alan Ebru Yaşar, on binlerce hayranına en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: değerlerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
5: böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesine terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fethullahçı terör örgütü üyesi Burkay Karatepe tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere 7 Ağustos Cuma günü toplanacak. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan kademeli emeklilik çağrısı yaptı. Erbakan, iş başa düştü. Milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir, dedi. Gülistan Doku soruşturmasında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Avustralya'nın Sturm Graz takımını 2-0 yendi. Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Ukrayna temsilcisini 2-1 yendi. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Türkiye'nin en büyük patika koşusu Merrill İstanbul Ultra 5 Eylül'de koşulacak. FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Hollanda temsilcisi Ajax ile İrlanda temsilcisi arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçını yönetecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA arasında ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını duyurdu. Futbolda 2026-2027 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri belirlendi. Birinci eleme turu 15-16-17 Eylül, ikinci eleme turu ise 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
1: Müzik Radarı.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda unutulmaz şarkılarıyla Aşkın Nur Yengi'yi konuk edeceğiz.

Erzincanlı devlet memuru Bahattin Yengi ile Trabzonlu ev hanımı Samime Yengi'nin son çocuğu olarak dünyaya gelen sanatçı, Ahmet Yengi isminde bir abisi ve Sezen Aksu'nun vokalistliğini ve asistanlığını da yapmış Süheyla Yengi'nin kardeşleridir. İlk öğrenimini Erenköy İlköğretim Okulu'nda tamamlayan sanatçı, İstanbul doğumlu olup ortaokul öğrenimini Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda cello öğrencisi olarak başlar. 11 yıllık öğrenim sürecinden sonra mezun olur.

Sanatçı orta öğrenimine devam ettiği sıralarda 1981 yılında Onno Tunç'la tanışır ve Onno Tunç Orkestrası'nda Sezen Aksu'nun vokalist olarak çalışmaya başlar. 1987 yılında Harun Kolçak'la birlikte grup Periyot adıyla Güzel Şeyler Söyle adlı şarkıyla Eurovision şarkı yarışması Türkiye finallerine katılır.

Sanatçı aynı yıl 1987'de Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda yeniden ve 1988 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Portakal Çiçeği, sonraki yıl Çeşme Müzik Festivali'nde Artık Hiç Ağlama adlı şarkılarla uluslararası platformlarda birincilik ödülleri kazanır.

1990 yılında yayınlanan Sevgili adlı ilk albümüyle büyük beğeni toplayıp büyük satış rakamlarına ulaşarak 90'ların ilk başarılı şarkıcısı olarak adını duyurur. Ardından gelen yıllarda Hesap Ver, Sıramı Bekliyorum, Kara Çiçeğim, Haberci, Aşk Kazası single'larını çıkartır.

Sonraki yıllarda çıkardığı albümlerin tanıtımı için yurt dışında birçok ülkeye turneye çıkar. Malta ve Birleşik Krallık'ta albümde yer verdiği şarkıları için müzik klipleri çeker. 2007 yılında ise Sevgiliye, Hesap Ver, Sarımı Bekliyorum ve Kara Çiçeğim albümlerinden seçilmiş 13 şarkılık toplama albümü Aşkın Şarkılarını yayınlar.

Müzik albümlerinin yanı sıra değişik projelerde de yer alan sanatçı, 1980'li yıllardan bu yana birçok reklam müziği seslendirir. 1994 yılında Kurtuluş adlı televizyon dizisinde Atatürk'ün akrabası Fikri Hanım'ı canlandırır ve dizinin jenerik müziğini yorumlar.

2001 yılında Levent Kırca ve ekibiyle birlikte Kadıncıklar adlı oyunda tiyatro sahnesiyle tanışır. Aynı yıl yine Levent Kırca ve ekibiyle birlikte Olacak O Kadar adlı güldürü programında rol alır ve programın müzik direktörlüğünü yapar. Cesur Kuşku ve Bayanlar Bayları adlı dizilerde rol alan yenge, Zeki Alasya ve Mehmet Ali Erbil gibi oyuncularla birlikte Ömer Çift filminde de rol alır. Sanatçı bir dönemse uzun süre Rafet Erroman'la birlikte konserler verir.

Sanatçı Sezen Aksu'nun büyük desteğini görür. Ayrılamam adlı şarkısı Levent Yüksel ve Kargo tarafından yeniden yorumlanmış fakat ikisi de orijinal kaydın başarısını elde edememiştir. Yine Aşkın Nur Yengi TRT için hazırlanan Türkiye'nin ilk halk oyunu yarışması Altın Adımlar Halk Oyunları yarışmasının jüri üyeliğini Müjde Ağar, Ahmet Demirbağ ve Yavuz Bingöl ile birlikte yapar.

Aşkın Nur Yengi 1990 yılında yayınladığı Sevgiliye adlı ilk albümüyle büyük beğeni toplayıp tanınır. Bu albümü 2 milyon satışa ulaşır. Albümdeki tüm şarkılar birer hit olur. 1992'de Hesap Ver, 1993'te Sıramı Bekliyorum, 1994'te Kara Çiçeğim, 1997'de Haberci, 1999'da Aşk Kazası, 2000'de Peşindeyim, 2002'de Aşkın Nur Yengi, 2004'te Yasemin Yağmurları, 2007'de Aşkın Şarkıları ve 2010'da Gözümün Bebeği albümleriyle sevenleriyle buluşur. Sanatçı 20 yıla tam 11 albüm sığdırır.

Sanatçı Türk sinemasının ünlü oyuncularından Haluk Bilginer'le 2006 yılında evlenir ve 2012 yılında boşanır. 5 yılın ardından tekrar birleşme kararı alan çift 2017'de tekrar

91.8 Radyo Radar'daydık. Aşkın Nur Yengi'yi programımızda konuk ettik. Bir başka programımızda bir başka sanatçımızı konuk ederek sizlerle birlikte olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, basına yansıyan iddialara göre Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir ihalede satılan arsanın, belediyede görev yapan bir başkan yardımcısının yakını tarafından satın alındığı ve yaklaşık 45 gün sonra bir vakfa devredilerek 23 milyon lira civarında kar elde edildiği öne sürülmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Dedi. Kayserispor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Van Spor FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kayseri'de polis ekiplerince Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyon neticesinde iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü hakkında konuşan Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu Başkanı İsa Gün şunları söyledi.
3: Sivaslılar federasyonuna sahip çıktı, programlarına sahip çıktı, bizlere sahip çıktı. Bundan dolayı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu yıl daha iyi hazırlandık. İnşallah geçen yılın daha üzerinde çıkmayı planlıyoruz.
2: Kayseri'de polis ekiplerince hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü kapsamında sahne alan Ebru Yaşar, on binlerce hayranına en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslılar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
6: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İlhaslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum, Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
5: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, daha tekinli yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
8: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
10: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
11: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
12: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Kentlerinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kilitli, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesine terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fethullahçı terör örgütü üyesi Burkay Karatepe tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirmesine dair kanun teklifine görüşmek üzere 7 Ağustos Cuma günü toplanacak. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan kademeli emeklilik çağrısı yaptı. Erbakan, iş başa düştü. Milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir, dedi. Gülistan Doku soruşturmasında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Avustralya'nın Sturm Graz takımını 2-0 yendi. Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Ukrayna temsilcisini 2-1 yendi. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Türkiye'nin en büyük patika koşusu Merrill İstanbul Ultra 5 Eylül'de koşulacak. FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Hollanda temsilcisi Ajax ile İrlanda temsilcisi arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçını yönetecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA arasında ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını duyurdu. Futbolda 2026-2027 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri belirlendi. Birinci eleme turu 15-16-17 Eylül, ikinci eleme turu ise 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ciddi düzeyde mühimmat sıkıntısı çektiği yönündeki haberleri yalanladı ve bu tür iddiaları yayanların yargılanacağını belirtti. Yaklaşık bir yıldır yörüngede yüklenen SpaceX Falcon 9 roketinin ikinci kademesi, çarşamba günü tahmin edildiği üzere ay yüzeyine çarptı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın Küba üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak ve adayı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice Küba görev gücü kurduğu iddia edildi. Hızla gelişen El Nino hava olayının önümüzdeki yılın sonuna kadar yaklaşık 50 milyon insanı akut açlığa sürükleyeceği açıklandı. Meksikalı popüler bir sosyal medya içerik üreticisi, kartel şiddetinin yaygın olduğu Sinaloa kentindeki bir restoranın önünde canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Almanya'da polisin verdiği bilgiye göre bir havalimanında patlayıcı düzenek taşıyan insansız hava aracı bulundu. Almanya İçişleri Bakanlığı yaşanan olayın yeni bir tehdit seviyesine işaret ettiğini söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Türk lirasıyla dış ticaret Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,4 artarak 916 milyar 966 milyon liraya ulaştı. Türkiye'de 2026-2027 av sezonu 18 Ağustos'ta başlayacak. Bu tarihten itibaren tüm bölgelerde bıldırcın, üveyik, ala karga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağın, yaban domuzu ve çakal avı yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı'nca geliştirilen A.TR dolaşım belgesi sistemi ile ilk ihracatı kadın girişimci Merve Özçelik yaptı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 79,21 dolardan işlem görüyor. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6.384 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.393 liradan, Cumhuriyet altında 41.384 liradan satılıyor. Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri meskenler açısından 604,1 lira ile 27.712,26 lira arasında değişecek. BDDK, Kalkınma ve Yatırım Bankalarına yönelik kredi sınırlarını yeniden düzenledi. Kredi limitleri aşağı çekilirken mevcut limit aşımlarının giderilmesi için bankalara 2026 ve 2027 yıllarına uzanan geçiş süresi tanındı. Türk Hava Yolları'nın konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %43 artarak 580 milyar lirayı aşarken toplam varlıkları 2,36 trilyon liraya yükseldi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 07 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.404 liradan, çeyrek altın ise 10.297 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Akkışla, Pınarbaşı, Sarız 30, Bünyan, Özvatan, Tomarza 31, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 32, Develi 33, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 29, Nevşehir ve Kırşehir 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, Ankara 34, İzmir ise 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, basına yansıyan iddialara göre Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir ihalede satılan arsanın, belediyede görev yapan bir başkan yardımcısının yakını tarafından satın alındığı ve yaklaşık 45 gün sonra bir vakfa devredilerek 23 milyon lira civarında kar elde edildiği öne sürülmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Dedi. Kayserispor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Van Spor FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kayseri'de polis ekiplerince Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyon neticesinde iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü hakkında konuşan Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu Başkanı İsa Gün şunları söyledi.
2: Sivaslılar federasyonuna sahip çıktı, programlarına sahip çıktı, bizlere sahip çıktı. Bundan dolayı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu yıl daha iyi hazırlandık. İnşallah geçen yılın daha üzerinde çıkmayı planlıyoruz.
1: Kayseri'de polis ekiplerince hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü kapsamında sahne alan Ebru Yaşar, on binlerce hayranına en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesine terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fethullahçı terör örgütü üyesi Burkay Karatepe tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere 7 Ağustos Cuma günü toplanacak. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan kademeli emeklilik çağrısı yaptı. Erbakan, iş başa düştü. Milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir, dedi. Gülistan doku soruşturmasında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Avustralya'nın Sturm Graz takımını 2-0 yendi. Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Ukrayna temsilcisini 2-1 yendi. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Türkiye'nin en büyük patika koşusu Merrill İstanbul Ultra 5 Eylül'de koşulacak. FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Hollanda temsilcisi Ajax ile İrlanda temsilcisi arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçını yönetecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA arasında ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını duyurdu. Futbolda 2026-2027 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri belirlendi. Birinci eleme turu 15-16-17 Eylül, ikinci eleme turu ise 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ciddi düzeyde mühimmat sıkıntısı çektiği yönündeki haberleri yalanladı ve bu tür iddiaları yayanların yargılanacağını belirtti. Yaklaşık bir yıldır yörüngede sürüklenen SpaceX Falcon 9 roketinin ikinci kademesi, çarşamba günü tahmin edildiği üzere ay yüzeyine çarptı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın Küba üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak ve adayı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice Küba görev gücü kurduğu iddia edildi. Hızla gelişen El Niño hava olayının önümüzdeki yılın sonuna kadar yaklaşık 50 milyon insanı akut açlığa sürükleyeceği açıklandı. Meksikalı popüler bir sosyal medya içerik üreticisi, kartel şiddetinin yaygın olduğu Sinaloa kentindeki bir restoranın önünde canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Almanya'da polisin verdiği bilgiye göre bir havalimanında patlayıcı düzenek taşıyan insansız hava aracı bulundu. Almanya İçişleri Bakanlığı yaşanan olayın yeni bir tehdit seviyesine işaret ettiğini söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Türk lirasıyla dış ticaret Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,4 artarak 916 milyar 966 milyon liraya ulaştı. Türkiye'de 2026-2027 av sezonu 18 Ağustos'ta başlayacak. Bu tarihten itibaren tüm bölgelerde bıldırcın, üveyik, ala karga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı'nca geliştirilen A.tr dolaşım belgesi sistemi ile ilk ihracatı kadın girişimci Merve Özçelik yaptı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 79,21 dolardan işlem görüyor. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6.384 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.393 liradan, Cumhuriyet altında 41.384 liradan satılıyor. Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri meskenler açısından 604,1 lira ile 27.712,26 lira arasında değişecek. BDDK, Kalkınma ve Yatırım Bankalarına yönelik kredi sınırlarını yeniden düzenledi. Kredi limitleri aşağı çekilirken mevcut limit aşımlarının giderilmesi için bankalara 2026 ve 2027 yıllarına uzanan geçiş süresi tanındı. Türk Hava Yolları'nın konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %43 artarak 580 milyar lirayı aşarken toplam varlıkları 2,36 trilyon liraya yükseldi. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 07 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.404 liradan, çeyrek altın ise 10.297 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.

0: Yozgat 29, Nevşehir ve Kırşehir 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, Ankara 34, İzmir ise 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
1: Dijital Manşet. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, basına yansıyan iddialara göre Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir ihalede satılan arsanın, belediyede görev yapan bir başkan yardımcısının yakını tarafından satın alındığı ve yaklaşık 45 gün sonra bir vakfa devredilerek 23 milyon lira civarında kar elde edildiği öne sürülmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Dedi. Kayserispor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Van Spor FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kayseri'de polis ekiplerince Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyon neticesinde iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü hakkında konuşan Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu Başkanı İsa Gün şunları söyledi.
2: Sivaslılar federasyonuna sahip çıktı, programlarına sahip çıktı, bizlere sahip çıktı. Bundan dolayı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu yıl daha iyi hazırlandık. İnşallah geçen yılın daha üzerinde çıkmayı planlıyoruz.
1: Kayseri'de polis ekiplerince hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü kapsamında sahne alan Ebru Yaşar, on binlerce hayranına en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: elinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
5: böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fethullahçı terör örgütü üyesi Burkay Karatepe tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere 7 Ağustos Cuma günü toplanacak. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan kademeli emeklilik çağrısı yaptı. Erbakan, iş başa düştü. Milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir, dedi. Gülistan Doku soruşturmasında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor, dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeili gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ciddi düzeyde mühimmat sıkıntısı çektiği yönündeki haberleri yalanladı ve bu tür iddiaları yayanların yargılanacağını belirtti. Yaklaşık bir yıldır yörüngede sürüklenen SpaceX Falcon 9 roketinin ikinci kademesi, çarşamba günü tahmin edildiği üzere ay yüzeyine çarptı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın Küba üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak ve adayı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice Küba görev gücü kurduğu iddia edildi. Hızla gelişen El Niño hava olayının önümüzdeki yılın sonuna kadar yaklaşık 50 milyon insanı akut açlığa sürükleyeceği açıklandı. Meksikalı popüler bir sosyal medya içerik üreticisi, kartel şiddetinin yaygın olduğu Sinaloa kentindeki bir restoranın önünde canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Almanya'da polisin verdiği bilgiye göre bir havalimanında patlayıcı düzenek taşıyan insansız hava aracı bulundu. Almanya İçişleri Bakanlığı yaşanan olayın yeni bir tehdit seviyesine işaret ettiğini söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, terör ve milis unsurlardan arındırılmış, birlik içerisinde bir Suriye, ortak sınırlarımızın korunmasının en güçlü güvencesidir dedi. Japonya merkezli Asahi gazetesi, Japonya'nın hava öz savunma kuvvetlerine ait F-2 savaş uçaklarını ilk kez Hindistan'a konuşlandırmayı planladığını bildirdi. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese ve devam eden müzakerelere rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere gece saatlerinde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 8 kişi yaralandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkenin güneyinde bulunan Negev hapishanesindeki Filistinlilerin kıyafetlerine ve Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verdi. İşgalci İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kalindiya mülteci kampına yönelik baskın devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, jelapon biberlerden kaynaklandığı düşünülen salmonella salgınının 27 eyalette yayıldığını bildirdi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon denizi yönüne tamamlanmayan bir füze fırlattığını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Türk lirasıyla dış ticaret Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,4 artarak 916 milyar 966 milyon liraya ulaştı. Türkiye'de 2026-2027 av sezonu 18 Ağustos'ta başlayacak. Bu tarihten itibaren tüm bölgelerde bıldırcın, üveyik, ala karga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı'nca geliştirilen A.TR dolaşım belgesi sistemi ile ilk ihracatı kadın girişimci Merve Özçelik yaptı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 79,21 dolardan işlem görüyor. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6.384 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.393 liradan, Cumhuriyet altında 41.384 liradan satılıyor. Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri meskenler açısından 604,1 lira ile 27.712,26 lira arasında değişecek. BDDK, Kalkınma ve Yatırım Bankalarına yönelik kredi sınırlarını yeniden düzenledi. Kredi limitleri aşağı çekilirken mevcut limit aşımlarının giderilmesi için bankalara 2026 ve 2027 yıllarına uzanan geçiş süresi tanındı. Türk Hava Yolları'nın konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %43 artarak 580 milyar lirayı aşarken toplam varlıkları 2,36 trilyon liraya yükseldi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 07 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.404 liradan, çeyrek altın ise 10.297 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Akkışla, Pınarbaşı, Sarız 30, Bünyan, Özvatan, Tomarza 31, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 32, Develi 33, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 29, Nevşehir ve Kırşehir 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 32, Ankara 34, İzmir ise 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Hattuşa Hitit başkentinden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde, Çorum'un Boğazkale ilçesinde yükselen kadim bir şehir var, Hattuşa. 3000 yıldan daha uzun bir süre önce Hitit İmparatorluğu'nun kalbi burada atıyordu. Tunç Çağı'nın en güçlü medeniyetlerinden birine başkentlik yapan bu şehir, bugün hala taşlara kazınmış görkemiyle bize geçmişin ihtişamını fısıldıyor. Hattuşa sıradan bir arkeolojik alan değildir. Burası uygarlığın dini, siyasi ve kültürel merkeziydi. Güçlü surlarıyla çevrili bu şehir, zamanın en ileri kentsel organizasyonuna sahipti. Aslanlı Kapı, Kraliyet Kapısı ve Yer Kapı gibi ihtişamlı girişler, şehre hem girenleri korur hem de büyülerdi. Bu kapıların üzerinde işlenen figürler, Hititlerin sanata verdiği önemin birer nişanesiydi. Kentin kalbinde devasa tapınaklar yükselirdi. Bu tapınaklarda yalnızca tanrılara adaklar sunulmaz, aynı zamanda diplomatik yazışmalar yapılır, imparatorluğun kaderi burada belirlenirdi. Saraylarsa, kralların ikametgahı olmanın ötesinde devletin yönetildiği merkezlerdi. Her taş, her sütun imparatorluğun kudretini yansıtırdı. Hattuşa'nın en dikkat çekici noktalarından biri ise Yazılı Kaya Tapınağı'dır. Açık hava mabedi olarak tasarlanmış bu kutsal alan, Hititlerin Tanrı Panteonu'nun adeta taşlara kazınmış bir ansiklopedisidir. Kabartmalar hala ilk günkü canlılığıyla tanrıların ve tanrıçaların görkemini bizlere sergiler. Burada gökyüzüyle yer arasında bağ kurulur, insanla tanrı arasındaki sınırlar silikleşirdi. Hattuşa yalnızca taş binalardan ibaret değildir. Burası aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli belgelerinden birini de dünyaya armağan etmiştir. M.Ö. 13. yüzyılda Mısırlılarla imzalanan Kadeş Antlaşması, tarihin bilinen ilk yazılı barış antlaşmasıdır. Bu belge, Hattuşa'nın duvarları arasında hazırlanmış, insanlığın ortak mirasına kazandırılmıştır. Bugün Hattuşa'ya baktığımızda, yalnızca bir imparatorluğun kalıntılarını değil, aynı zamanda insanlığın barış, inanç ve kültür yolculuğunu da görürüz. Hattuşa, üstün kentsel planlaması, korunmuş yapıları, tapınakları ve eşsiz kaya kabartmalarıyla UNESCO tarafından 1986 yılında Dünya Mirası listesine alınmıştır. Hattuşa, geçmişten günümüze uzanan bir köprü. Anadolu'nun kadim ruhunu, Hititlerin dehasını ve insanlığın ortak değerlerini taşlara kazınmış birer tarih belgesi gibi bizlere aktarıyor. Bu nedenle Hattuşa,

0: yalnızca Çorum'un ya da Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesi olarak yaşamaya devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Hattuşa bugün bize şu mesajı verir. Uygarlıklar gelir geçer ama insanın inancı, sanatı ve yaratıcılığı taşlara kazındığında binlerce yıl sonra bile bize seslenmeye devam eder. Ve bu ses Çorum'un sessiz vadilerinde hala yankılanmaktadır. Hititlerin başkenti Hattuşa, insanlık tarihinin unutulmaz anıtı olarak yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki doğa mirasımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Mirasın izleri.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, basına yansıyan iddialara göre Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir ihalede satılan arsanın, belediyede görev yapan bir başkan yardımcısının yakını tarafından satın alındığı ve yaklaşık 45 gün sonra bir vakfa devredilerek 23 milyon lira civarında kar elde edildiği öne sürülmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Dedi. Kayserispor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Van Spor FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kayseri'de polis ekiplerince Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyon neticesinde iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü hakkında konuşan Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu Başkanı İsa Gün şunları söyledi.
2: Sivaslılar federasyonuna sahip çıktı, programlarına sahip çıktı, bizlere sahip çıktı. Bundan dolayı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu yıl daha iyi hazırlandık. İnşallah geçen yılın daha üzerinde çıkmayı planlıyoruz.
1: Kayseri'de polis ekiplerince hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Sivaslı Dernekleri Federasyonu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 3. Geleneksel Sivaslılar Günü kapsamında sahne alan Ebru Yaşar, on binlerce hayranına en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
4: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslılar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
5: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İlhaslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum, Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
4: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
10: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
11: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
12: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
13: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kilitli, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürley, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Birinci sırrım pes etmemek, ikinci sırrım da hep öğrenmeye açık olmak bence. Yaptığınız iş sizin içinizde gerçekten doğru ilerliyorsa ve amacına ulaşıyorsa attığınız her adım çok büyük bir başarı olmuş demektir. Bu anlamda da pes etmeden yolumuza devam edelim diyorum. Ben Başak Ceyhan, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanım. 25 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Yaklaşık 4 yıl önce de farklı bir yolculuğa girdim. Tecrübelerimden kaynaklı bu 25 yıllık hem mesleki tecrübelerimden hem annelik tecrübelerimden kaynaklı olarak kitap çıkarmaya karar verdim. Şu an 2 tane kitabım var. Sakin Ol Sadece Büyüyorum adlı kitabım. Anne babalara yazmış olduğum bir kitap. Çocuklarıyla nasıl iletişim kurmalılar? Nasıl problemler yaşıyorlar? Bu problemleri başka insanlar da yaşıyor ve onlar nasıl çözmüşler? Bunun örneklerini oluşturacak, herkese aslında yalnız değilsiniz, herkes bu problemleri yaşıyor mesajını verecek bir kitap yazdım. Ardından baktığımda gençler için herhangi bir kitap yoktu benim yazdığım konuyla alakalı. Sen Hiç Birinci Oldun Mu adlı kitabı yazdım. Hem kendilerini yakından tanıyacakları, hem anne babalarını yakından tanıyacakları, yine örneklerle onlara güzel sohbet dilinde bir kitap yazdım. Bir taraftan yine özel bir öğretim kurumunda, özel bir okulda rehber öğretmen olarak çalışmaya devam ediyorum. Ve kendim bireysel olarak danışmanlık alıyorum. Ergen danışmanlığı, anne baba danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı alıyorum. Çalışanlara, yöneticilere, liderlik eğitimleri, çalışan ve işveren ilişkisi ve iletişimleriyle alakalı şirketlere eğitimler vererek çalışma hayatıma devam ediyorum. Ben aslında psikolojik danışman olmaya daha 8. sınıftayken karar vermiştim. Çünkü çocukluğumdan beri kendimi iyi tanıdığımı ve iyi gözlemlediğimi düşünüyorum aslında. İnsanları gözlemlemeyi seven, onları dinlemeyi seven, dinlerken aslında insanların kendi problemlerini çözmelerine belki dayanak sağlamayı tercih edebilen bir insan olduğumu fark ettim. Benim için bu mesleğe hazırlanmak çok keyifli bir yolculuktu. Çünkü hep bu alanda kitaplar okurdum çok fazla. Bazen insanın hayatında şöyle bir şey oluyor. Yani herkes bu hayata bir görev yerine getirmek üzere geliyor. Ben bu mesleki anlamda bu görevi yerine getirmek üzere geldiğimi düşünenlerden oldum her zaman. İnsanlara faydalı olmak, onların hayatına dokunabilmek, en küçük bir problemlerinde bile o problemlerinin sebebini, çözümünü, kendilerinin fark edebilmesini sağlayabilmek, bu benim için gerçekten inanılmaz bir mesleki doyumdu ve bana değer katan, değer ürettiğimi fark ettiren bir durumdu gerçekten. Çünkü insan değer ürettiğinde, birilerine faydalı olduğunda ve bunu gözlemlediğinde kendini çok daha fazla değerli hissediyor ve mutlu oluyor. Böyle düşünüyorum. Ben üniversite ikinci sınıfa giderken daha 18 yaşındaydım. Çalışmaya başladım. Yine rehberlik alanında, psikolojik danışmanlık alanında çalışarak gözlemlerim, işte ufak tefek yaptığım işler, eğitim sektörünün içine çoktan girmiştim ikinci sınıfta. Bu benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Ve bunu kesinlikle gençlere öneriyorum. Yani meslekleri her ne olursa olsun, erken zamanda tecrübelemeye başlamak, gözlemlemek, faydalı olmaya çalışmak gerçekten çok kıymetli oluyor. Ve 18 yaşımdan beri ben bu mesleğe aslında bu yola baş koydum ve devam ediyorum. İlerleyen süreçlerde yine birçok özel okulda eğitim yöneticisi olarak çalıştım, psikolojik danışman olarak çalıştım, kendi eğitim danışmanlık merkezinde çalıştım. Şu anda dünyanın her yerinde bir sürü ailem, bir sürü evladım var aslında. Her birinin hikayesi bambaşka, her birinin yolculuğu bambaşka. Ama insanların hem hayat yolculuklarına, hem kariyer yolculuklarına eşlik etmek, onların hayallerini paylaşmak, onlar bu hayallerine ve hedeflerine yürürken onlara yol gösterebilmek ya da aslında bizim için önemli olan kendi yollarını, kendi bulmalarını sağlayabilmek ve bunun meyvelerini de daha sonra toplayıp böyle uzaktan onlar hedefine ulaştığında izlediğinizde gerçekten muhteşem bir duygu. Beni mesleğime bağlayan, bu mesleği seçmemi sağlayan en önemli duygu ve hedefim bu zannediyorum. Bugün kendime bakıp düşündüğümde İşte ben böyle başardım dediğim aslında bir sırrım var. Bu da kesinlikle pes etmemek. Hiçbir zaman pes etmedim. Her zaman mücadele ettim. Bir basamak daha ilerleyebilmek için, daha fazla insana faydalı olabilmek için. Bu benim en güzel özelliklerimden biri. Ben bu mesleği seçerken aslında tercih zamanlarımda ya da lise hayatım boyunca çok da kolay olmadı. Beni hep başka mesleklere yönlendirmekle alakalı çok şey yaşadım aslında. Ama ben hiç pes etmeden kendim için doğru olanın bu olduğunu düşünüp sürekli bu yolda ilerleyebilmek adına ciddi anlamda emek verdiğimi düşünüyorum. Üniversite sürecimde, yüksek lisans sürecimde, bu konuyla ilgili kendimi yetiştirmem gereken eğitimlerin içinde hiçbir zaman kendime şimdi buna vaktin yok, bunu biraz erteleyebilirsin ya da işte daha sonra yapsan da olur gibi bahaneler hiçbir zaman kullanmadım. Kullanmamaya da devam ediyorum. Sürekli yenilenme içerisinde olmam gerektiğinin çok farkındayım. Çünkü her insanın hayatı bambaşka, her ailenin hayatı bambaşka. Herkesin rutinleri, aile hayatı, aile dinamikleri bambaşka. Ve ben her danışanımdan, her öğrencimden, her görüştüğüm aileden ciddi anlamda çok şeyler öğreniyorum. Onların hayatları aslında bana farklı farklı yollar açıyor. Karşılıklı bu şekilde etkileşim ve iletişim içerisinde olmak, karşılıklı katkı sağlamak da gerçekten mesleğime ve bana değer katıyor diye düşünüyorum. Kadınlar hayatlarını inşa etmeye başladıkça, kendi hayalleri ve hedefleri doğrultusunda inşa etmeye başladıkça, kendilerine zaman ayırdıkça, kendileri için bir şeyler yapmaya başladıkça, aslında evlatlar da annelerini gözlemleyerek onlar da kendilerine böyle bir yolculuk inşa etmeye başlıyorlar. Biz her konuda modeliz bence evlatlarımıza, gençlerimize. Bir annenin, bir kadının kendi işinde, kendi yetenekleri doğrultusunda yol yürümesi, bu çok Başarı çok farklı bir kavram. Çok göreceli bir kavram. İlla zirvede ya da top noktada olmak zorunda değilsiniz. Ama yaptığınız iş sizin içinizde gerçekten doğru ilerliyorsa ve amacına ulaşıyorsa, attığınız her adım çok büyük bir başarı olmuş demektir. Ve bunu gözlemleyen neslimiz, evlatlarımız da bu şekilde daha mücadeleci, daha çok kendi hedeflerine ve hayallerine odaklı bir yolculuk yürüyen aslında evlatlar olmuş oluyorlar. Bu anlamda da pes etmeden yolumuza devam edelim diyorum.
2: Nasıl başardım sona erdi.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, terör ve milis unsurlardan arındırılmış, birlik içerisinde bir Suriye, ortak sınırlarımızın korunmasının en güçlü güvencesidir, dedi. Japonya merkezli Asahi gazetesi, Japonya'nın hava öz savunma kuvvetlerine ait F-2 savaş uçaklarını ilk kez Hindistan'a konuşlandırmayı planladığını bildirdi. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese ve devam eden müzakerelere rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere gece saatlerinde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 8 kişi yaralandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkenin güneyinde bulunan Negev hapishanesindeki Filistinlilerin kıyafetlerine ve Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verdi. İşgalci İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kalindiya mülteci kampına yönelik baskın devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, jelapon biberlerden kaynaklandığı düşünülen Salmonella salgınının 27 eyalette yayıldığını bildirdi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon denizi yönüne tamamlanmayan bir füze fırlattığını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık kalın fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nahç Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
3: Bu hafta oldukça hoş, sizler için oldukça da yararlı olacağına inandığım bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de son dönemlerde oldukça popüler, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan iki mekandan biri Kültepe, bir diğeri de Koromaz Vadisi'dir. Peki, birbirinden muhteşem bu iki mekanı en doğru, en pratik ve en yararlı bir şekilde nasıl gezebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?
4: Kayseri'nin kadim toprakları binlerce yıldır insanlığın hafızasını taşır. Bir yanında ticaretin, medeniyetin ve yazının Anadolu'daki ilk izlerini saklayan Kültepe, diğer yanında taşın, suyun, vadilerin ve sessizliğin iç içe geçtiği Koromaz Vadisi. İşte şimdi bu iki miras çağın imkanlarıyla avuçlarımızın içine sığan bir rehberde buluşuyor. Kapadokya Kültepe Koromaz Derneğimiz tarafından bir kültürel hizmet olarak hazırlanan hem Apple Store hem de Google Play ortamlarından cep telefonlarınıza kolayca indirebileceğiniz Kültepe Koromaz Rehberi mobil uygulaması artık sizler için hazır. Bazen insan şehrin gürültüsünden uzaklaşıp tabiatın sesini duymak ister. Hele ki bahar mevsimi geldiğinde. Toprağın yeniden nefes aldığı, ağaçların yeşile döndüğü, rüzgarın çiçek kokularını vadilere taşıdığı günlerde ailece çıkılan kısa bir yürüyüş bile insana bambaşka bir huzur verir. Çocukların bir dere kenarında koştuğu, taş duvarlı eski köy

tabletlerin ve şehir kültürünün izlerini taşıyan bu eşsiz alan insanı adeta tarihin başlangıcına götürür. Burada yürürken yalnız taşlara değil, insanlığın hafızasına dokunursunuz. Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu bu topraklarda her adım geçmişten bugüne uzanan sessiz bir hikaye gibidir. Diğer tarafta Koramaz Vadisi.

0: kayaların içine oyulmuş yapıları, taş konakları, Ihlara Vadisi'nden çok daha fazla miktardaki eşsiz eski kaya kiliseleri, doğal yürüyüş yolları ve dingin atmosferiyle adeta zamanın yavaş aktığı bir coğrafya. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, 2028 yılında ise UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girecek bu her iki mekan sadece bir gezi alanı değil, aynı zamanda tabiat ile tarihin birbirine sarıldığı büyük bir açık hava müzesidir. Bahar aylarında açan yabani çiçekler, dere boylarından yükselen kuş sesleri ve vadinin taş kokusu insana Anadolu'nun gerçek ruhunu hissettirir. Uygulama sizi evinizden alarak geziye başlayacağınız noktaya ulaştıracak en doğru rota bilgilerine eriştirecek, varacağınız bölgenin anlık hava durumunu öğrenecek, yürüyüş için hangi ekipmanların gerekli olduğunu uygulamadan öğrenebileceksiniz. Yol boyunca dinlenme alanları, ihtiyaç noktaları, jandarma ve sağlık merkezi gibi acil durum merkezlerine de uygulama içerisinden kolayca ulaşabileceksiniz. Böylece özellikle çocuklu aileler için çok daha güvenli ve planlı bir gezi imkanı sağlanmış olacak. Uygulama içerisindeki yazılı ve sesli anlatımlar sayesinde bir yapının, bir mağara kilisenin, bir tarihi eserin önünden geçerken onun hangi döneme ait olduğunu, kimler tarafından kullanıldığını, hangi hikayeleri sakladığını öğrenebiliyorsunuz.
1: Kolumbarium Mezarlar. Kolumbarium Mezar, eski Roma'da yakılmış ölü küllerini saklamaya mahsus mahzen.
0: Bu bahar hafta sonlarından birini kendinize ve sevdiklerinize ayırın. Kültepe'nin kadim tarihinin izini sürün. Horamaz Vadisi'nin sessiz patikalarında tabiatın nefesini hissedin. Ve bütün bu yolculuk boyunca bilinçli bir keşfin rehberi olarak Kültepe Koramaz rehberini mutlaka yanınıza alın. Çünkü bazen bir uygulama sadece yön göstermez, insanın geçmişle yeniden bağ kurmasına da vesile olur.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: ...38 saniyede bugün.
2: Kapuzbaşı şelalesinde akıntıya kapılan 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Kayseri dahil 71 ilde narkotik operasyonunda 1302 kişi yakalanırken 844 kişi tutuklandı. Pınarbaşı yolunda araç devrildi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor ile karşılaşacağı maçı İzmir bölgesi hakemi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Emekli maaş fark ödemelerinin tarihi açıklandı. 7 Ağustos Cuma günü milyonlarca emeklinin fark ödemeleri hesaplara yatacak.
1: ...38 saniyede bugün.
3: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Naf Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
8: Şimdi gözümde canlandılar.
7: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
9: böyle ayrılık olmaz.
7: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık kalın fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Doğa Hatun'u konu alıyoruz. 14. yüzyılın ortalarında Orta Anadolu'nun siyasi haritası Moğol İlhanlı İdaresi'nin çözülmesinin ardından yeniden şekilleniyordu. Bu dönemde Sivas ve Kayseri merkezli bir devlet kuran Alaaddin Eretna sadece kendi liderliğiyle değil, hanımının şehrin yönetimindeki etkisiyle de hatırlanır. Bu hanım tarihe Doğa Hatun olarak geçen erdemli ve cömertliğiyle meşhur bir isimdi. Faslı Arap seyyah İbni Batuta 1330'lu veya 1340'lı yıllarda Anadolu'ya geldiğinde Kayseri'ye uğramış ve burada Doğa Hatun'un şehri yönetme biçimini tanıklık etmiştir. Eretna'nın kadınları arasında Doğa Hatun özellikle erdemi ve cömertliliğiyle sivrilmiş, aynı zamanda Irak Sultanı Şeyh Hasan Celair'in akrabası olarak yüksek bir itibar görmüştü. Ona Ağa ünvanı verilmişti. Bu, padişahlarla akrabalığı olan seçkin kişilere mahsus bir hitaptı. İbni Batuta, Doğa Hatun'un karşısına çıktığında onun ayakta kendisini karşılayıp güzel sözlerle selamladığını kaydeder. Seyyah ve beraberindekiler için yemek hazırlanmasını emretmiş, ziyafete davet etmiş, şehirden ayrılırken de yanına bir adam aracılığıyla mükemmel bir at, bir hilat ve para göndererek teşekkür ve özürlerini iletmiştir. Bu davranışlar onun sadece yönetici değil, aynı zamanda nazik, cömert ve misafirperver bir şahsiyet olduğunu ortaya koyar. Doğa Hatun'un şehri yönetirken konumu büyük olasılıkla Selçuklulardan kalma İç Kale'nin kuzeyinde günümüzdeki Saat Kulesi ile kale arasındaki Devlethane Sarayı'nda bulunuyordu. Seyyahın karşılanması ve ağırlanması bu sarayda gerçekleşmiştir. Ayrıca Kayseri'de Alaaddin Eretna adına yaptırılan köşk medresede bulunan türbede Doğa Hatun'un ya da 1339'da ölen Suli Paşa Hatun'un metfun olduğu düşünülse de bu konu netlik kazanmamıştır. Bunun dışında Doğa Hatun adına başka bir mezar veya türbe bilinmemektedir. Doğa Hatun yalnızca bir hanım değil, Anadolu'nun ortasında kurulan küçük bir devletin Kayseri ayağında idareci, elçileri karşılayan ve şehre nezaketle hükmeden bir figür olarak tarihe geçmiş, adının hatırlanmasını sağlayan en önemli kaynak şüphesiz İbni Batuta'nın kaleminden süzülen gözlemler olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, terör ve milis unsurlardan arındırılmış, birlik içerisinde bir Suriye, ortak sınırlarımızın korunmasının en güçlü güvencesidir, dedi. Japonya merkezli Asahi gazetesi, Japonya'nın hava öz savunma kuvvetlerine ait F-2 savaş uçaklarını ilk kez Hindistan'a konuşlandırmayı planladığını bildirdi. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese ve devam eden müzakerelere rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere gece saatlerinde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 8 kişi yaralandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkenin güneyinde bulunan Negev hapishanesindeki Filistinlilerin kıyafetlerine ve Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verdi. İşgalci İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kalindiya mülteci kampına yönelik baskın devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, jelapon biberlerden kaynaklandığı düşünülen salmonella salgınının 27 eyalette yayıldığını bildirdi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon denizi yönüne tamamlanmayan bir füze fırlattığını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişiye ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melik Gazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melik Gazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nahç Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: yılında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler, bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
1: Dijital Manşet. 38 saniyede bugün.
2: Kapuzbaşı Şelalesi'nde akıntıya kapılan 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Kayseri dahil 71 ilde narkotik operasyonunda 1302 kişi yakalanırken 844 kişi tutuklandı. Pınarbaşı yolunda araç devrildi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Vanspor ile karşılaşacağı maçı İzmir bölgesi hakemi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Emekli maaş fark ödemelerinin tarihi açıklandı. 7 Ağustos Cuma günü milyonlarca emeklinin fark ödemeleri hesaplara yatacak.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberde birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nahç Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişiye ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürley, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu.

0: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, terör ve milis unsurlardan arındırılmış, birlik içerisinde bir Suriye, ortak sınırlarımızın korunmasının en güçlü güvencesidir dedi. Japonya merkezli Asahi gazetesi, Japonya'nın hava öz savunma kuvvetlerine ait F-2 savaş uçaklarını ilk kez Hindistan'a konuşlandırmayı planladığını bildirdi. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese ve devam eden müzakerelere rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere gece saatlerinde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 8 kişi yaralandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkenin güneyinde bulunan Negev hapishanesindeki Filistinlilerin kıyafetlerine ve Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verdi. İşgalci İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kalindiya mülteci kampına yönelik baskın devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, jelapon biberlerden kaynaklandığı düşünülen salmonella salgınının 27 eyalette yayıldığını bildirdi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon denizi yönüne tamamlanmayan bir füze fırlattığını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Keşke sanayide de çalışanlar olsa. Hiç sevmediğimiz ustalar var. Biz onlardan daha temiz yapıyoruz. Daha güzel araba yıkayabiliriz mesela. Daha güzel camlarını silebiliriz bayanlar olarak. Gerçekten sevdikleri, istedikleri bir işse gözlerini kapatsınlar ve yürüsünler. Devam gelecektir. Sibel Erken, SİDE Sürücü Kursu'nda kurum müdürlüğü yapıyorum. Özel direksiyon dersi veriyorum. Evliyim, bir oğlum bir kızım var. 26 yıldır SİDE Sürücü Kursu'nda kurum müdürlüğü yapıyorum. 20 yıldır da direksiyon eğitimi veriyorum. 20 yaşında mecburen başlamak zorunda kaldım. Üniversitedeydim ama hemen başladım. Önce ister istemez bu iş yerine başladığımda çalışan personel beni istemedi. Zorluklar yaşadım. Öğretmek istemediler. Öğretmek istemedikleri şeyleri kendi çabalarımla öğrendim. O dönemler bilgisayar yoktu. 2000 yılında başladım ben işe. Klasörlerdeki dosyalarda çıktılar vardı. Çıktı yoktu. Eskiden elle yazılıyordu. Daktilo ile yazılıyordu. Ben bunların hepsini bilgisayara aktardım. Bilgisayara aktarıp Milli Eğitim'le iletişimleri artık bilgisayardan çıktığıyla kurmaya başlamıştım. Milli Eğitim'e ilk çıktığı alıp götürdüğümde personel şaşırmıştı. Bu kağıdı nereden getirdin demişti. Çok şaşırmışlardı. Kendimi bu şekilde kendimi geliştirdim. Yani birileri bana bir şey öğretmedi. Zorunlu olarak başladım ama devamı da geldi. Direksiyon eğitimi kısmına 6 yıl kadar direksiyon eğitimi vermedim. 2006 yılında araba kullandığımı gören bir patron diyeyim ben, bir fabrika sahibi. Kızına da öğretmemi istedi. Ben de öylelikle onun kızıyla başladım. Kızı, gelini, yakınları derken, sonra kendi yakınlarım derken hep böyle birilerinin önerisiyle yıllardır direksiyon dersi veriyorum, 20 yıldır.
4: Aracımızın arkasını park edeceğimiz yere ayarlıyoruz. Sol aynadan ve sağ aynadan kontrol edip vitesimizi geriye alıp direksiyonu tam sola çeviriyoruz.
3: Eğitim hayatım gayet iyiydi. Başarılı bir öğrenciydim aslında. İlk üniversiteyi tercih yaptığım için olmadı, bir yer gelmedi. Sonraki yıl yine istediğim yer gelmedi. En son artık dedim ki herhangi bir yer olsun. Kontrol sistemleri diye bir bölüm okudum. Aslında bölüm çok güzel. Bir tekstil firmasında 2 ay staj yaptım. Bir sonraki yılda Hava Ekmal'de staj yaptım 2 yıl. Gayet verimli geçti. Yıllar sonra artık sürücü kursundan sıkıldım. Aile şirketi olduğu için babamlarla ya aileyle birlikte çalışmak istemeyip bir fabrikaya gittim. Orada işe başladım. Referans verdi birileri. Orada çalışırken üretim planlama derdim. Çok sevdiler. Çok da eğlenceli geçti. Kısa çalıştım. 11 ay kadar çalıştım. Sonra tekrar kursa dönüş yaptım. Fabrikanın sahibi kendim gibi araba sürmemi istedi kızının. Öyle ona araba sürmeyi öğreteyim derken direksiyon hocası oluverdim. Burada işe başladıktan sonra personelin bana hiçbir şey göstermemesi, bazı evrakları ben görmeden yapmaları beni orada zorladı ve dedim ki bunu onlar göstermeden kendileri hallediyor. Özellikle yapıyor. Yetkili olduğumu bildiği halde öğretmek istemiyorlar. O dönem babam yoktu. Mecburen ben bakmak zorundaydım. Yani patron sen oluyorsun ama seni patron yerine koymuyorlar. Gizli gizli iş yapıyorlar. Dosyaların hepsi Milli Eğitim'e gidiyor ama elimden hiçbirini geçirmiyorlardı. İzin vermiyorlardı. Ben kendi kendim o dosyaların hepsini çıkartıp okuyup yazarak kendi kendimi geliştirdim. Ve orada dedim ki yani işinin başında durursan, kendin yaparsan bu iş ilerliyor yoksa ilerlemiyor. Sana hiç kimse hiçbir şey öğretmiyor. Kendini öğreniyorsun.
4: İniş, yukarı çıkış, iki taraflı daralan yol.
3: Direksiyon eğitimi veriyorum, evet yıllardır veriyorum. Ama hiç kimse şu şekilde araba sürmeyi öğreteceksin demedi bana. Eskiden çok katıydı araba sürmeyi öğretmeleri. Eğitmenler çok sert davranırlardı. Ben aşırı empati yapan birisiyim. Empati yaptığım için öğrenci geldiğinde anlatıyor işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, yapamıyorum dediği zaman ben onlara böyle yön verebiliyorum. Ya da sanki onların yerindeymiş, kendim oradaymış gibi onu yerine koyup o şekilde ders verdiğimde çok daha verimli oluyor, çok da başarılı oluyorlar. Mesela trafikteyiz. Trafikte araba sürdürmeye çalışıyorsun. Öğrenciyi orada sakinleştirmeye çalışıyorum. Durum yani ister istemez gergin geçebiliyor bazen. Ama oradan trafikten birisi bir korneye basıyor. Ya da motosikletle yandan gelebiliyor. Ya da bir hızlı bir araç, işte modeli yüksek araç bir anda geldiğinde öğrencinin dikkati dağılabiliyor. Bir anda heyecanla ister istemez ya sağa ya sola direksiyonu kırabiliyor. Tehlikeli anlar yaşayabiliyoruz. Bugün de yaşadım aynı şeyi. Kaza tehlikesi atlatıyoruz. Zor kısımları var tabii ki. Gerçekten araba sürmek isteyen herkes sürmeli, istemeyenler lütfen sürmesin. Çünkü istemedikleri için olmuyor, verimli geçmiyor, zorla öğretiyorsun, zorla güzellik olmuyor. Ehliyet de alamıyorlar, arabada süremiyorlar. Yani 10 saat ders verdim, düz yolda gitmeyi hala öğretemediğim öğrencim var. Hala sadece düz gidecek, kavşak dönmek yok, düz gidemiyor. Çünkü istemiyor, eşi zorla öğrettiriyor, bu da verimli geçmiyor. Kendi yolculuğumdan çıkarak bayanlara öneririm. Çalışma hayatı gerçekten çok güzel ama sevdikleri işte eğer yapmalılar yoksa yapmamalılar. Yani para için bir iş yapılmamalı, sevmediğin iş yapılmamalı öyle diyeyim. Direksiyon eğitmenliği çok zevkli ama para için yapıyorsanız zevkli değil. Virajı tamamlarken devam etmek için de gaz veriyoruz. Gerçekten sevmeniz lazım. Sevdiğin zaman o bir saatin, bir saat dersin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Ama eğer istemezsen, sevmezsen o bir saat eziyet oluyor. Bazı öğrenci mesela ders yapmak istemiyor. Bu bana yansıyor. O bir saat bana da öğrenciye de eziyet oluyor. Yani zorluyor. İkimizi de zorluyor. Seviyorsa, istiyorsa gelsin. Direksiyon eğitmen olmak istiyorsa gelsin ben yardımcı olurum elimden geldiği kadar. Ama gerçekten sevmesi lazım. Tabii ki öğrencilerin de istemesi gerekiyor.
4: Direksiyonu tam sağa çeviriyoruz. Omzumuz geçtikten sonra hafif gaz vererek direksiyonun açmasını sağlıyoruz.
3: Girişimci olmak isteyen kadınlar iyice araştırmaları lazım. Gerçekten sevdikleri, istedikleri bir işse gözlerini kapatsınlar ve yürüsünler. Devam gelecektir. Yani hiç korkuları olmasın bence. Ama önce araştırmaları gerekiyor. Araştırmadan böyle bir anda ben butik açayım deyip gidip bir butik açtığı zaman patlayabiliyor. Mesela çok güzel pasta yapan kadınlar diyelim, örnek veriyorum. Bu bir pastane açmak istiyor. Ama hemen bir anda pastane açmamalı. Araştırmalı, pazarını araştırmalı. Yaptığı şeyler satılacak mı, satılmayacak mı? Kendini bir önce bir araştırmaya tamamlayıp sonra işleri açmalı. Tabii ki öneriyorum yani bayanlar kendileri geliştirsin. Her yerde geliştirsin. Keşke sanayide de çalışanlar olsa. Hiç sevmediğimiz ustalar var. Biz onlardan daha temiz yapıyoruz. Daha güzel araba yıkayabiliriz mesela. Daha güzel camlarını silebiliriz bayanlar olarak. Oto yıkama bir bayan çalıştırsa, personel de bayan olsa olabilir.
2: Nasıl başardım sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nahç Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: Kapuzbaşı Şelalesi'nde akıntıya kapılan 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Kayseri dahil 71 ilde narkotik operasyonunda 1302 kişi yakalanırken 844 kişi tutuklandı. Pınarbaşı yolunda araç devrildi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Vanspor ile karşılaşacağı maçı İzmir bölgesi hakemi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Emekli maaş fark ödemelerinin tarihi açıklandı. 7 Ağustos Cuma günü milyonlarca emeklinin fark ödemeleri hesaplara yatacak.
0: Bugün.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Naht Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, Yaz Sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
4: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İnanslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
3: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'u pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nahç Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda Anadolu müziğini batı formlarıyla buluşturan, Türk rock müziğinin özgün ve asi kalemi, toplumsal duyarlılığı ve unutulmaz eserleriyle hafızamıza kazınan Fikret Kızıloğ'u konuk edeceğiz.

1947 yılında İstanbul'da doğan Fikret Kızıloğan müzik yolculuğu Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmında başladı. Müziğe ilk adımını ise doğum gününde kendisine hediye edilen kırmızı bir akordeon sayesinde attı. İlk müzik derslerini sınıf arkadaşlarından birinin klarnetçi olan babasından alan sanatçı, ilk konserini ise bir 23 Nisan kutlamasında Taksim Belediye Gazinosu'nda düzenlenen okul müsameresinde verdi. O yıllarda sınıf arkadaşlarıyla kurdukları Fikret Kızılok ve Orkestrası adlı küçük topluluk, seslendirdiği halk türküleriyle büyük alkış topluyordu. Dönemin en sevilen yorumlarından biri de Tamzara türküsüydü. Ortaokul ve lise yıllarında bu konserler devam etti. Lise döneminde akordeonu bırakan Kızılok, Elvis Presley'nin etkisiyle gitar çalmaya başladı. Bu yıllarda en büyük destekçileri ise üst sınıflarda okuyan Barış Manço'yla Timur Selçuk oldu.

dünyam kaçar. 1964 yılında Kadıköy'de yaşayan Kızılok, arkadaşı Cahit Oben'le birlikte profesyonel müzik yaşamına adım atmaya karar verdi. Koray Oktay ve Erol Ulaştır'ın da katılımıyla Cahit Oben 4 kuruldu. Kendilerini daha ziyade Beatles tipi müzik yapan bir grup olarak tanımlayan topluluk, İlham Gençer'in işlettiği Çatı Gece Kulübü'nde sahne almaya başladı. Aynı zamanda mahalle konserleri devam etti. Kendi imkanlarıyla 2 adet 45'lik plak doldurdular. İlk plakta yabancı şarkılar yer alırken, ikinci plakta Silifke'nin Yoğurduyla birlikte Kızılok'un plak olarak yayınlanan ilk bestesi Hereke bulunuyordu. Grup, 1965 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Mikrofon yarışmasına Makaram Sarı Bağlar Halime Pila ile katıldı. Ancak Cahit Oben'in müzik yaşamına Füsun Önal'la devam etme kararı almasının ardından grup dağıldı.

1965 yılında Kızılok, Fikret Kızılok ve Üç Veliaht adıyla ilk planı yayınladı. Gitarda Harun Batı Baygil, basta Gökhan Targay ve davulda Koral Tümay'ın yer aldığı grubun seslendirdiği Belin Marie ve Kız Ayşe şarkılarının ikisi de Kızılok'un besteleriydi. Sanatçı daha sonra diş hekimliği eğitimine ağırlık verdi ve bir süre yalnızca okuluyla ilgilendi. Ancak müzikten uzak kalamayacağını anlayınca ilk solo EP'sini hazırladı. 4 şarkıdan oluşan bu çalışmanın folk albümünde Ay Osman ve Colors, Beat albümünde ise Beatles'ın All My Loving şarkısının Türkçe uyarlaması Sevgilimle Baby yer aldı. Beklediği ilgiyi göremeyen bu çalışmanın ardından sanatçı eğitimini tamamlamaya karar verdi. Yine de zaman zaman Barış Manço ve Kaygısızlar'la çalıştı. Ay Osman'ın yeni yorumunda da yer aldı. Ancak Barış Manço'nun ilk eşi Maria Cloud'la yaşadığı ilişki nedeniyle ikilinin yolları ayrıldı.

0: bana bırakıp ayrılığa katlanıp gidiyorsun.
1: İstanbul Diş Hekimliği Yüksek Okulu'nun son sınıfındayken mahalleden arkadaşı Arda Uzkan'la çıktığı bir yolculuk sanatçının hayatını tamamen değiştirdi. Bu yolculukta Aşık Veysel'le tanıştı. Dönüşünde Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım eserini yeni bir düzenlemeyle kaydetti ve 1969 yılında yayınladı. Ardından çıkan ikinci solo plağında kendi sözlerini yazdığı Benim Aşkım Beni Geçti yer aldı. Plak kapağında ise Türk müziğine yönelişinin nedenini şu sözlerle anlattı. Piyasa öylesine Türk benliğinden uzak melodilere kucak açmıştı ki beni dinlemeyeceklerdi bile. Bugünse durum büyük bir hızla değişiyor. Bu öz benliğimize dönüşte ben de üzerime düşen görevi yapmaya karar verdim. 1969 yılının Kasım ayında yeniden Sivri Alan'a giderek Aşık Veysel'in yanında kalan sanatçı, kar yolları kapayınca 3 ay boyunca ustasının yanında yaşadı. Dönüşünde yayımladığı Yumma Gözün Kör gibi Yağmur Olsam kariyerinin gerçek çıkışını sağlayan plak oldu. Şarkıların sözleri Aşık Veysel'e, besteleri ise Kızılova aitti. Plakta gitar, tumba ve sazın yanı sıra tahta ve taş gibi alışılmadık enstrümanlar da kullanıldı. Büyük ilgi gören plak, sanatçıya ilk altın plağını kazandırdı.

Yumma gözün kör gibi ve Yağmur Oğuzhan plaklarının başarısının ardından kendi bestesi olan Söyle Sazımı yayımlayan sanatçının plağının arka yüzünde Karacaoğlan'dan bestelediği Güzel Ne Güzel Olmuşsun bulunuyordu. Her iki eserde de Nedim Demirelli kendisine eşlik etti. Söyle Sazım, uzun süre zirvede kalan Barış Manço'nun Dağlar Dağları'nı geride bırakarak liste başına yükseldi. 1970 yılının sonunda Hey dergisinin düzenlediği ankette Söyle Sazım, Yumma Gözün Kör Gibi ve Güzel Ne Güzel Olmuşsun Dağlar Dağların ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı. Aynı ankette Fikret Kızılok yılın erkek şarkıcısı seçildi. Bu başarının ardından Anadolu turnesine çıkan sanatçı, turne sırasında Siverek yolunda donma tehlikesi geçirdi ve bir kamyon şoförü tarafından kurtarıldı. Daha sonra bestelediği Emmo'yu bu kamyon şoförüne ithaf etti.

1972 yılında Bir Ali Var adlı tiyatro oyunu yazdı. Oyun sahnelenmedi. Ancak şarkıları plak olarak yayımlandı. Günola Devran Döne, Anadolu'yum, Leylim Ley, Gözlerinden Bellidir, Köroğlu Dalları, Tutamadım Ellerini, Bacın Önde Ben Arkada ve Koy Verdin Gittim Beni bu dönemin eserleri arasında yer alır. Oyunun diğer şarkılarından Kime Sormalıyı Tansu, Duyar Mısın'ı ise Timur Selçuk seslendirdi. 1973 yılında Aşık Veysel'in vefatı Kızılok'u derinden sarstı, cenazeye katıldı, ardından sazını kırdı ve bir süre müziği bırakarak diş hekimliğine yöneldi. Aynı dönemde ilk eşi Şeyda Kızılok'la dünya evine girdi.

Kızılok 1974 yılında Tehlikeli Madde grubunu kurarak yeniden sahnelere döndü. Anadolu turneleri gerçekleştirdi, ardından İstanbul'da konserler verdi. Folk motiflerini rock müziğiyle harmanlayan grup, zamanla daha Alaturka bir çizgiye yöneldi. Haberin Var mı, Kör Pencere, Ay Battı, Aşkın Olmadığı Yerde, İnsan Mıyım, Mahluk Muyum, Ot Muyum, Anadoluyum 75, Dar Ağacı, Biz Yanarız ve Sen Bir Ceyhan Olsan bu dönemin önemli kayıtları oldu. Ancak son plağa beklenen ilgiyi görmeyince Kızılok yeniden ortadan kayboldu. 77 yılında daha önce kaydedip yayınladığı deneysel çalışmalarını Not Defterimden adıyla albümleştirdi. Atonal altyapıtlar üzerine Nazım Hikmet şiirlerini kullandığı bu albüm, dönemin siyasi koşulları nedeniyle kısa süre sonra toplatıldı. Daha sonra Varşova'da iki ödül kazanmasına rağmen yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle profesyonel müziği bıraktığını açıkladı. O güne kadar 13 altın plak kazanan sanatçı, eserlerinin ticari bulunmadığı gerekçesiyle yayımlanmamasını bu kararının temel neden olarak gösterdi. 1978 yılında oğlu Yağmur Kızılok dünyaya geldi.

bir havada. Sanatçı 5 yıllık sessizliğinin ardından 1983 yılında Zaman Zaman albümüyle geri döndü. Tabla, ney, bendir ve bas gitar eşliğinde kaydedilen albümde Zaman Zaman, Yeter Ki, Sevda Çiçeği ve Güzel Ne Güzel Olmuşsun'un yeni yorumu yer aldı. Albüm büyük bir beğeni topladı. Tüm bunların yanında 1980'li yıllarda Bülent Ortaçgil ile birlikte Çekirdek Sanat Evi'ni kurdu. Erkan Oğur, Yeni Türkü ve Ezgi'nin Günlüğü gibi birçok sanatçı burada ilk sahne deneyimlerini yaşadı. Kâr amacı gütmeyen bu projede kayıtlar yapıldı ve sınırlı sayıda yayımlandı. Aynı dönemde diş hekimliğini tamamen bırakarak kendisini müziğe adayan sanatçı, Ortaçgil ile birlikte Bizim Şarkılarımızı, Olmasın Varsın'ı ve Pencere Önü Çiçeği albümlerini hazırladı. TRT için çocuk şarkıları kaydetti, daha sonra ikili yollarını ayırma kararı aldı.

dedim yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim yaptın gönül.

Kızıl Ok, 1989 yılında yayımlanan Yana Yana albümünde Erkan Oğur, Fuat Güner ve Fahir Atakoğlu gibi isimlerle çalıştı. Ardından gelen Olmuyor Olmuyor albümü ise sanatçının kendi değerlendirmesine göre aceleye getirilmiş bir çalışmaydı. 1993 yılında Ferhan Şensoy'un Köhne Bizans Operası'nın müziklerini besteledi ve aynı yıl ikinci eşi Dicle Kızılok'la evlendi. 95 yılında Demirbaş şarkısıyla yeniden gündeme geldi. Süleyman Demirel'e yönelik siyasi taşlamasıyla dikkat çeken eser, Türkiye'nin en başarılı politik mizah örneklerinden biri kabul edildi. Aynı dönemde Yadigar albümü yayınlandı. Ardından Uğur Mumcu'nun sesleniş yazısından bestelediği Vurulduk Ey Halkım albümünü çıkardı. 97 yılında yayınladığı Mustafa Kemal Devrimci'nin Güncesi, Atatürk'ün hayatını kendi ağzından anlatan destansı bir konsept albüm olarak müzik tarihindeki yerini aldı. Bu çalışmanın ardından duyurduğu Suya Yazılan Şarkılar albümü ise hiçbir zaman yayınlanmadı.

ettim sözlerin. Son yıllarında daha çok söz yazarlığı ve besteciliğe yönelen Fikret Kızılok, Fuat Güner için eserler yazdı, Derya Baykal'ın oynadığı Şu An Mutfaktayım oyununun müziklerini besteledi ve Sertab Erener'e Oysa'yla Kumsal'da şarkılarını verdi. 98 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından 2001 yılının Temmuz ayında Bodrum'da ikinci kez kalp krizi geçirdi. İstanbul'a getirilen sanatçının durumu bir süre düzeldi. Kendisini hayata döndüren hemşire Yıldız Atılgan için son şiirini yazdı. Kalp pili takılmasına rağmen 22 Eylül 2001 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 54 yaşında yaşamını yitirdi. Vasiyeti üzerine hayatının son yıllarını geçirdiği Bodrum'da toprağa verildi.

0: 38 saniyede bugün.
1: Kapuzbaşı Şelalesi'nde akıntıya kapılan 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Kayseri dahil 71 ilde narkotik operasyonunda 1302 kişi yakalanırken 844 kişi tutuklandı. Pınarbaşı yolunda araç devrildi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Vanspor ile karşılaşacağı maçı İzmir bölgesi hakemi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Emekli maaş fark ödemelerinin tarihi açıklandı. 7 Ağustos Cuma günü milyonlarca emeklinin fark ödemeleri hesaplara yatacak.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Vanspor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakemi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melik Gazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melik Gazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nah Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça önemli bir konuyla karşınızdayız. Malazgirt Savaşı'ndan çok daha önce Kayseri'yi fetheden Kayseri Fatihi Afşin Bey'i hiç duydunuz mu?
2: Afşin ismini duymayan bilmeyen yoktur. Kelime anlamı zırh ve silahtır. Peki Kayseri için çok önemli bir tarihi figür olarak Afşin Bey'i hiç duydunuz mu? Maalesef günümüzde akademik ve objektif tarihçilik yerine sığ ve siyasi tarih hakim olduğu için Büyük Türk tarihi de Abdülhamit ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasına ne yazık ki sıkışıp kalmış durumdadır. Nasıl ki 1071'den önce Anadolu'daki Türk varlığından bir haber isek, İslam öncesi Türk tarihine de hep mesafeli kalınmıştır. İslamiyet'i ilk kabul eden İdil Bulgar Devleti ve Karahanlılardan önceki Türkler de buna bağlı olarak daima kadim Türkler olarak anılmıştır hep. İşte tüm bu karmaşalar içinde nice tarihi kahramanlar da tarih sahnesinde hak ettikleri yeri alamamıştır. Tıpkı milattan sonra 395 yılında Avrupa Hun İmparatoru Atilla'nın öncü ordusunun Kudüs'e kadar olan seferleri dönüşünde Kayseri'ye de uğrayan komutanları olan Barsık ve Kursuk gibi. Ya da tıpkı Kayseri Fatihi Afşin Bey gibi. Büyük Selçuklu Devleti 1040 yılında Dandanakan Savaşı'nda Gaznelilere karşı aldığı galibiyet ile devletleşme sürecine de girer. Selçuklular her ne kadar kendi bölgelerine hakim olsalar da gerek toprakların ve otlakların yetersizliği, gerekse de Gazneliler ve Karahanlıların baskıları ile yeni yurtlar edinme telaşı ve arayışı içine girerler. Tuğrul Bey döneminde Selçuklu ordusu Anadolu'da ilk keşif hareketleri için Erzurum'u fetheder. Sonra da Pasin Ovası'nda Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratır. Yıl 1048. Yine Tuğrul Bey döneminde Anadolu sınırları aşılarak Van Gölü kuzeydoğusundaki Muradiye, Erciş, Malazgirt, Kars, Erzincan ele geçirilir. Yıl 1054. Tuğrul Bey'in 1063 yılında ölümü ardından 1067 yılında Sultan Alparslan'ın en önemli komutanlarından olan Oğuz grubunun en büyük beylerinden biri olarak Afşin Bey bir anda tarih sahnesine çıkar. Afşin Bey, Anadolu işlerine kadar yaptığı seferler neticesinde 1067 yılında Malatya önlerinde Bizans ordusunu bozguna uğrattıktan sonra yani 1071 Malazgirt zaferinden 4 yıl önce Kayseri Afşin Bey tarafından fethedilir. Ancak hem bir keşif seferi hem de ardında yeterli tahkimatın olmamasından bu geçici bir fetih olsa da Kayseri'nin bir Türk toprağı haline gelmesinde en önemli rolü oynayıp Ardılı danışmentlilerin önünü açmıştır. Horasanlı bir Türkmen aileden gelen Afşin Bey, Kilikya'dan Malatya'ya, Kayseri'den Denizli ve İstanbul sınırlarına kadar yaptığı muhteşem akınlardan sonra 1078 yılında en son Diyarbakır'da geçen bir kayıt ile 10 yılda yaptığı nice başarılı seferlerin ardından tarih sahnesinden bir anda kaybolur. Kayseri Fatihi Afşin Bey tarih sahnesinden kaybolduğu gibi günümüzde Kayseri'de de ne yazık ki hala meçhuldür. Kayseri'de anısını yaşatacak ne bir mahalle ismi, ne bir meydan, ne bir cadde adına yakışır ne de bir park adı vardır. En azından Millet Bahçesi'nin bir bölümünde o büyük komutanın bizlerin buralarda yaşaması için, bu toprakların yurtlaşması için, Türkleşmesi için canını ortaya koymuş o kutlu komutanın adı keşke bir şekilde yaşatılabilseydi. Ne yazık ki bu da olmadı. Daha da ilginç olanı, Kayseri'ye toplam 5 eser bırakarak şehrini sahiplenen Mimar Koca Sinan'ı ne yazık ki bu şehir bu 5 eserden 4'ünü yok ederek sahiplenemedi. Merkez 2 ilçe belediyelerinin isim ve fikir babası olan çok kıymetli Mehmet Çayırdağ hocamız gibi sağduyu sahibi kişilerin en azından mekanlarla atlarını yaşatarak sahiplenme çabalarının aksine bazı çevrelerce kıyım günümüzde de ne yazık ki devam etmekte. Tıpkı Eskişehir Stadı ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin yok edildiği gibi. Tıpkı Kayseri'nin sembolü olan Erciyes isminin Erciyes yolu üzerindeki bulvardan yok edildiği gibi. Tıpkı Mevlana'nın mürşidi Seyyid Burhaneddin Muhakkak-ı Tirmizi'nin adının yaşatıldığı bulvardan isminin silindiği gibi. Tıpkı Koca Sinan isminin koskoca bir bulvardan sökülüp atıldığı gibi.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında mekanlara verilen isimlerin şehrin hafızasının sürekliliğinde ve yaşatılmasında artık ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdu Savar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık kalın fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından çün eğitimi ve nahç sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından çün eğitimi ve nahç sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Dijital Manşet.
3: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde Yapay Zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet.
2: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
4: Hadi canım.
5: Ne?
6: Vay.
5: Aa, nasıl yani?
7: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
2: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
8: Vitaminler genelde acelecidir. Gelir, görevini yapar ve hızla gider. Özellikle suda çözünen vitaminler için kural şudur: bugün geldim, yarın yokum. Ama işte B12 vitamini bu kurala pek uymuyor. O biraz daha planlı, biraz daha garantiye oynayan bir vitamin. B12, suda çözünen bir vitamin olmasına rağmen vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. Yani ben her gün alınmazsam bozulurum diye panik yapmaz. Aksine fazlasını alır, güzelce paketler ve karaciğerde saklar. Karaciğer de bu konuda oldukça cömerttir. B12'yi adeta bir kiler gibi yıllarca muhafaza eder. Lazım olur diye köşeye koyar. Hatta öyle ki kişi bir süre B12 almasa bile vücut hemen alarma geçmez. Çünkü içeriden biri seslenir: sorun yok, depodan hallederiz. Bu yüzden B12 eksikliği çoğu zaman yavaş yavaş ortaya çıkar. Günler içinde değil, aylar, hatta yıllar içinde kendini belli eder. Vücut stokları tükenene kadar sabırla idare eder. Ama depo boşaldığında işte o zaman halsizlik, unutkanlık ve ben az önce ne diyecektim halleri sahneye çıkabilir. B12'nin bu depolama yeteneği onu vitamin dünyasında biraz ayrıcalıklı kılar. Diğer B vitaminleri anı yaşa mottosuyla hareket ederken B12 daha çok ileriye yatırım yapıyorum diyen bir tiptir. Kısacası B12 vitamini geçicidir sanmayın. Karaciğerde uzun süre kalır, zamanı gelince ortaya çıkar ve vücudu yarı yolda bırakmaz. Ama yine de nasıl olsa depom var deyip onu tamamen ihlal etmek iyi bir fikir değildir. Çünkü en düzenli depo bile bir gün boşalabilir.
2: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
4: Hadi canım.
5: Ne?
6: Vay.
5: Nasıl yani?
7: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
2: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
0: 38 saniyede bugün.
9: Kapuzbaşı şelalesinde akıntıya kapılan 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Kayseri dahil 71 ilde narkotik operasyonunda 1302 kişi yakalanırken 844 kişi tutuklandı. Pınarbaşı yolunda araç devrildi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Vanspor ile karşılaşacağı maçı İzmir bölgesi hakemi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Emekli maaş fark ödemelerinin tarihi açıklandı. 7 Ağustos

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişiye ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nahç Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız. Cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
0: Müzik Radarı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
1: Mevsim içimden.
2: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi ve bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Erol Sayan olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımız eserlerini kendi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

1936 yılında Kastamonu'nun Araç beldesinde dünyaya gözlerini açan Erol Sayan, henüz 4 yaşındayken akordeon, 7 yaşındayken ağız mızıkası çalmayı öğrendi. İlkokulu bitirinceye kadar ağız mızıkasıyla okul marşları çalan Erol Sayan'ın hayatı, evlerine radyo alınınca bir anda değişti. Annesinin kendisine hediye ettiği teneke kavalla, radyodan dinlediği klasik ve senfonik türdeki şarkıları çalmaya başladı. 13 yaşına geldiğinde 1000'i aşkın şarkı sözünün bulunduğu bir deftere sahipti.

1955 yılında Ankara Musiki Sevenler Cemiyeti'ne üye olan Erol Sayan, cemiyete girdiği gün Sultanı Yegah Fısıl'da kavalla ara taksimleri yaptı ve 1956 yılında ailesinden pek çok kişinin karşı çıkmasına rağmen ilk tamburunu satın aldı. İlk bestesini bu tambur eşliğinde yapan Sayan, Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1961 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak repertuvar şefliğine atandı. 1964 yılına kadar Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerine teorik müzik dersleri verdi ve temel bilgiler yanında koro çalışmalarını da devam ettirdi.

Türkiye'nin ikinci üniversite korosunu ODTÜ'de 1967 yılında kuran sanatçı, bu yıllarda milli musikimizin ses sistemi, makamların oluşmasında kullanılan elemanlarla makam ve formların anlatımı, vuruşlarda disiplin ve perde atlarının kolay anlaşılır hale getirilmesi ve usul şifresi çalışmalarına çokça ağırlık verdi.

Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin. Unutulamaz. Hatıra. Güle sorma o bilmez. Bana bir aşk masalından. Bir dünya yarattım ve dertli gibi. Milyonların diline marş olmuş. Pek çok insanın anılarında yer etmiş. 156'sı TRT repertuarında olmak üzere. Değişik form ve makamlarda 310 civarında eserin sahibi olan Erol Sayan, yakın müzik tarihine damga vuran pek çok soliste de hocalık yaptı. 1985 yılında TRT'nin düzenlemiş olduğu beste yarışmasında Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin adlı eseriyle birincilik kazanan büyük bestekar, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda repertuar, bu göreve paralel olarak da ODTÜ'de Türk Musikisi dersleri verdi.

Erol Sayan, bestelerinde kendi yazdığı şiirlerin dışında Yunus Emre, Faruk Nafiz Çamlıbel, Atilla İlhan, Bekir Sıtkı Erdoğan gibi şair ve sanatçıların şiirlerini de besteledi. Bilhassa Mahur makamındaki besteleri oldukça başarılı bulunmakta. Sanatçı, balarısı Ahmet'le de uzun yıllar Türk musiğini çok sesli bir şekilde yorumlamak üzere çalışmalar yaptı.

Şimdiki sanatçımız Suat Sayın. 1932 yılında Fatih'te doğan sanatçı, müziğe 12 yaşında ut çalarak başladı. Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1952 yılında Ankara Radyosu'nda udi olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra stajyer sanatçılara nota, usul ve makam dersleri verdi. O dönemin gençleri, bir sonraki neslin ise üstadları olan Ziya Taşkent, İsmet Nedim, Kutlu Payastı, Yıldırım Gürses ve Mustafa Seyran ders verdiği öğrencilerinden sadece bazılarıdır. Ayrıca Sevim Çağlayan, Behiye Aksoy, Neşe Karaböcek ve Sevim Şengül de kendisinden özel ders almışlardır.

0: düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözünde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.
1: ...1958-59 yıllarında beste çalışmalarına başlayan Suat Say'ın, 1960 yılında Ankara Radyosu'ndaki memuriyetinden istifa ederek ayrıldı. Bu dönemde ilk plak kaydı olan Postacı'yı seslendi. Sahneye ise ilk kez 1967 yılında Ankara Luna Park'ta çıktı. İlk bestesi Gözlerimin Yaşını Silemiyorum adlı parça oldu.

Suat Say'ın müziği, çok sesli ve dış kaynaklı müziğin öncülüğünü yapmasından dolayı müzik otoriteleri eserlerini arabesk olarak değerlendirmiş ve bu sebeple eserleri TRT kurulundan geçememiştir. Nitekim günümüzde TRT arşivinde Say'ın sadece 3 eserinin yer aldığı görülür. Halbuki dikkatli incelendiğinde eserlerinin piyasa olarak nitelendirilmesinin büyük bir haksızlık olduğu ve eserlerinin makam ve usul bakımından çok ince motiflerle işlendiğini görmek mümkündür. Şarkılarının çoğunu musikimizin kıymetli icracılarının plak ya da albüm yapmakta tercih ettikleri görülür. Onun şarkıları bazen bir tavernada dans müziği olarak, bazen de Türk sanat müziği repertuarlarında bulmak mümkündür.

Dört evlilik yapan müzisyen, hayatının son dönemlerini Almanya'da dördüncü eşiyle beraber münzevi bir biçimde geçirdi. Karaciğer rahatsızlığı yüzünden tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hepatoloji Bölümünde 7 Aralık 2006 tarihinde hayatını kaybetti.

0: bakan gözler kör olsun.
1: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
2: Dijital Manşet.
3: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamı kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
2: Dijital Manşet. (38 saniyede bugün).
4: Kapuzbaşı Şelalesi'nde akıntıya kapılan 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Kayseri dahil 71 ilde narkotik operasyonunda 1302 kişi yakalanırken 844 kişi tutuklandı. Pınarbaşı yolunda araç devrildi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Vanspor ile karşılaşacağı maçı İzmir bölgesi hakemi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Emekli maaş fark ödemelerinin tarihi açıklandı. 7 Ağustos Cuma günü milyonlarca emeklinin fark ödemeleri hesaplara yatacak.
2: (38 saniyede bugün).
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
6: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslılar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
7: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İnanslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Skadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
8: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altına çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerinde yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık kalın fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Vanspor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakemi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nahç Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık kalın fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürley, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nahç Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslılar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri. Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik Perfe

0: zaman sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İlhaslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık kalın fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürley, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin eğitimi ve nahç sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürley, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakemi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nahç Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerinin gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunu altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği artıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürley'in eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu yapmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız." dedi. Kayseri Spor'un pazar günü deplasmanda Van Spor'la karşılaşacağı maçı İzmir Bölgesi Hakimi Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak, birçok donanım ve çok yönlü yapıya sahip olacak yeni sosyal tesis projesini hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ağırladı. İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri dahil 71 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen 10 günlük operasyonlar neticesinde 1300 şüpheli yakalandı, 844'ü tutuklandı. Melikgazi Belediyesi tarafından Çin Eğitimi ve Nahç Sanatı kursları kayıt süreci başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen kursiyerler için son başvuru tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.